0: Sala, por sun pöbe, kuraşa, kumsan frak.
1: Sun kumbu, sun kumbu frak.
0: Sun brevi.
1: Mura kiyle ka.
0: Marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, marasın, maras